0: Yaxşı. Bunlarla emmisi evdatlarımızdan kalan ecil billah.
1: Ay ağaçtan çıkı da manadan öt. Bir kasıtı ötme, beşi yerilde. Da jumulaklıkım. Ama çıkmaydı. Ay ağaçtan mı ne ayta ekti? İkisi üç çıkan ki ağaçtan da mı çıkmaydı? Aran çıkı da aşağı koydu.
2: 从事乐器制作66年，约赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。